arzuladı ilkbaharı. İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu. Sen

kutladık ilkbaharı. İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu. Görmedik biz gül destesi, görmedik.

Bir kız sevdim, o sevmedi. Söz Ramiz Abdullayev, musiqi Nəriman Məmmədov, İfa Ağaxan Abdullayev. 1997-ci il.

Güney Azerbaycan redaksiyası Bakı'dan verilişlerinin yayımına başlayır. Hatırladırıq ki, bizim verilişleri her gün Bakı vaxtıyla saat 8.25'den 11.25'e, 12'den 13'e, 14'den 15'e,

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve tebliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler, onları bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

çektiğim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar, bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koyu hamı bilsin ki susalıyam ben. Karda dillendireyim rastı, mahuru, zümzüme eyleyim sigahı, suru. Yada düşsün bülbül, reşid, han, hemen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben.

Seni kimdir seven bica, Garenfil. Sen hemen aşık-ı şeyda, Garenfil. Seni gülşen ara, aşüfte gördüm. Yakin bildim, tutup sevda, Garenfil. Bele peşmürde hal ile durupsan, düşer güller ara kuvğa, Garenfil. Drihakin vefasızdır bu gülşen, gider bu tel eti ziva, Garenfil. Üzümden perdeyi nazın kenar et, unutma aşığı haşk.

0: Enag Azerbaijanya Xalqarin Radio Utqan Nivad
1: Baku Tbilisi Ceyhan'da Azerbaycan'da strateji enerjinin proyekti kiz agal undaldı kar damalı marza. Azerbaycan'da naftadın strategiyedin lapşehe agal onri kay sattir Baku Tbilisi Ceyhan elin turubadın kamaride gila qad yisi ki Kaspi hülün Azerbaycan sektörday hasil zay naft dünyadın bazariz hatasuz ve ihtibarlı da kazaga arzu. İda çi ülkedin madaratın kudrat mehkem kuna veri xaltın Velik nüfus kaşkuna ve Avrupa'dan enerjiden hatasız ve tamim kuna vacib rol oza. Baku Tbilisi Ceyhan proyektin ideyadın avtor Çehi lider Heydar Aliyevya. Adakken ve ise naft adın strategiyedin qilin reqer kaysad, Azerbaycan'dan naft dünyadın bazariz akuduntir. Anzor nük ödüvüşni, utkane ise güdlayısız Baku Tbilisi Ceyhan proyekt batal qilin devletinin arada kontraktiz kulçugun va. Anzın ödlayı sus, Sengeçal terminalda kamar edin bine esigna. Anzın budlayı sus, eti günü el kutuna. Proyekt prezident İlham Aliyevan rehber bilirdi agal, onra aldık eli zakatına. Anzın uadlayı sus, kamar edin sadlahay naft yağını. Anzın rugudlayı sus, maidin kanni mücudaz, naft Ceyhan terminaldik agana, iyul din cipudaz, Türkiye'den Ceyhan şehirde akayday mereket kilefine. Yargıval anzırın iri düşünü putkan iri kilometredir. Baku Tbilisi Ceyhan'da Alayç Avuz Azerbaycan'dın Azeri Çırak Güneşli Yatakrilay Hasil Zay Naft, Şah Deniz Gandin Sat, Hakni Kazakistan ve Türkmenistan'da Yalzay Ham Naft, Dünyadın Bazariz Rakurzu. Sakardin Kırar Eliza Kudday Kırar'ın direktör Ferhan Aliyeval Hanu. Qeydin ki, Kardik dur vaxtun dilay anzın kanivadla insan sadlay rübdin ehir daldı. Baku Tbilisi Ceyhan daldı. Uad vişni utkan iç 100 milyon ton yani udni adan uadla pay milyard barel dilay para naft. Dünyadın bazarı aga arno. Qenin yokuz Baku Tbilisi Ceyhan teks Azerbaycan din va verisanlay enerji din xatasuz vilin va madaratin emekdaş vilin elin dayak rikaysa des hesabzı. İ strateji proyekti ülke avaran kuniz, halkarın tarifdaşının alaqayar mehkem kuniz, kulluğiz davamızı.

Aktrisa, manidar, ictimai xadim, rejissor, publicist, tercümaçı İbur Virisan Lay, Duriye Rehimova'ya. Adan Ümürdün Rekla Hayda, İbur Kutkadraldi sehnede koğan ayrolar, Sudraldi Lahan Vaymaniyar, Azerbaycan Din Teleradyo'dan Kızıl Fondu'na avay maniyar, Hakni adıka kişen vay koğan makalı yer ve masa buraya. Duriye Rehimova, Anzun Ödüviş ne kanlı köd layısan, kanlıvad martiz, Azerbaycan Respublika'dan Koba rayondin kimil füred dediskana. Adan Pudye şarkıyla burun Fizan Kobadis küçkenay. Yukan mektep Kobada akaldaray duriyedin vezin Luvansi ayal cavalay virivichik yalnay. Mektep akaldarına Kobadin bed mektepdik el ayruşa anzın ködüvişni yaksın eridlayısuz Respublikadin muzikadin kollektivirin konkursta sadlaşka kunay. Adalahay kesmiş kestedi viri heyrana unay. Koba yuruşa laylay manilahayla viri zaldi koçel karağına adakkalız imanilahanay. Azun ködüş niyaksın zor gudlayısız Duriye Rehimova Koba rayon din medeniyet din kolin direktör ile tayinlanay. Lezgi ve Azerbaycan çalar aldı lahay mani aldı. Halk din çekimi hübbat kazanmışay Ruşaz Adan konsert rikaysada iştirak avur şair Bayram Salimova Lezgi'rin bilbil lahana torganay. Edla gövünüz Duriye Rehimova diz Dağustan din hükümetin radyoda evernay ve adalı huzay sud mani lentiniz küçarnay. Hac avalay kanini kaldı Duriye din maniya radyoday guza. İyi Allah onlar avay ruşa peşekarin fikir vichik yalnay. Adas Azerbaycan din hükümetin radyoda kolakon teklifnay. Bu badin kanik uni adan muradrik etunay. Vichil huzay Azerbaycan ve lezgi mani iraldi. Seyli kayruş anzırın ködüvişni putkadlayısuz. Kobadin hükümetin dram teatrda kolakala kosnay. İna adasat sadalay maraklı rolar tamamarnay. İna kolaktayla anvichin ömürdin yoldaş. Nasir Akgalaz tanışkanay. Görünlay Nasir Derbent da Azerbaycan Halk Tiyatrı'nın rejissor kanay. Adı Dağustan'dın Halk'tan artist Dorkaşunay. Sehne de Duriyan Nasir partner artır ve Abur'u hemişe elin rolar tamamarnay. Ancak Kubadin Tiyatrı'da Abur Emil Kolaknay. Bu çizli hayta, yaksın su disarın ekhira in tiyatr kevirnay. Abur Kolakhova çizamu unaçır. Abur Zbakuday ve Kirobaday tiyatr rezivirnay. Abur Zmahaş Kaladinni teklif atanay. Aç avuz kompozitor Asif Mehmana radyoda kulaksay. Asif radyoda lezgi muzikadın redaksiyada direktördir. Duriyani Nasir Kobada tiyatr kev kaydılay kuluk Mahaçkala disvenay. Mahaçkala da abur filarmoniyada kulak izi geçnay. Abur kalasanal Azerbaycan dayva şumud saş artist madfinay. Abur çipin ildi ansambl tükürnay var rayon rani konsert arganay. Azırın ködüşni putkani pudlayısız Duriye Rehimova lezgi muzikadın dram tiyatrda kolakal akvasna. Adan Ömürdin lak kısan isar lezgi tiyatrdın sehnede fena. Duriye de lezgi tiyatrda yaksun sudlay viniz rolar tamamarna. Peri Hanım, Sayad, Sarbike, Fasine, Adan Rik Elay, Defiday rolar kaya. Kirak İbrahim Hüseynovan mühübatti kay rivayet da dişehildin ilin rol Duriye de tamamarnay. Cefer Cabarlıdin Aydın piyasada Gültekin, Kıyas Mecidovan Nihürük Tahiran, Aşuk Said da Dilber, Hakni Karol Lir da Regan Kugaydi elbette Duriye Rehimova'ya. Sehnede ile tuhayrolariz, Lahay Maniriz ve Cemiyet Davur Teşkilat din kolakiriz Kiligna Anzırın Ködüvişni Putkani Vadlayısuz, Duriye Rehimova Dağustan din layıklı artist orsiz, Anzırın Ködüvişni Putkani Seyredlayısuz, Dağustan din halk din artist orsiz layıkı kuna. Ömürdün ekhir daldı Duriye Rehimova di Derbent da Azerbaycan din halk din tiyatrda kolakını. Adan Gül Nasir Azni, Adaz Lezgi ve Azerbaycançalar kısandı çiday. Ha bile aburu in tiyatrda çipilay alaktay virizat aravunay. Tiyatrdin sehnede Farhad ve Şirin, Ştrenay Skuyer, Sevil, Amta Huray, İmkuray kitin, Fizuli din, Vadviş, Çekhi Nizami kitin, Çekhi Esarar, Duriye Rehimova di kuruluş gayi buraya. Duriye din rek adan Gıçiruşa, Yakut'a da omarsa. Ada Azerbaycan din Harusenet din Hukumat din Üniversitet Akaldarına ve Alay Vaktun da Derbiyent'te Azerbaycan din tiyatrdin sehnede yaksur aldı rolar tamamarını.

Alanım başıma ey nazlıca yarım berban bak dolanım başıma ey nazlıca yarım berban işveli gemzeli çem hemrini yarım berban bak işve yağazı kılıp sevrimi İşve yağazı kılıp sevrimi taraceleme Getti dilden

Gözlerin sevgisi bu cismi fikarım beraya. Can nisar etmeye amadedir seyyid gözelim. Can nisar etmeye amadedir seyyid gözelim. Gel desen lütfüle ey aşık.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımız aldığımız konuların başlıklarına çıkıyoruz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğine ve stratejik faaliyetlerine kamuoyu desteği yüksek seviyede adlı yazı. Bakü ve Brüksel yeni bir ekonomik gündem şekillendiriyor başlıklı konuşma. Azerbaycan dünyada önemli lojistik merkez olarak konumunu güçlendiriyor konulu yazı.

0: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğine ve stratejik faaliyetlerine kamuoyu desteği yüksek seviyede. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in hayata uyguladığı politika, Azerbaycan'ın uluslararası konumunu güçlendirmeye ve ülkenin bölgesel ve küresel süreçlerdeki rolünü artırmaya önemli katkı sağlamıştır. Azerbaycan'ın uluslararası kuruluşlara aktif katılımı, enerji güvenliği, ulaştırma ve iletişim projeleri, yeşil enerji girişimleri ve küresel öneme sahip etkinliklere başarılı bir şekilde ev sahipliği yapması, devlet başkanının hem yurt içinde hem de uluslararası alanda siyasi etkisini güçlendirmesi için koşullar yaratmıştır. Özellikle Azerbaycan'ın güvenilir bir ortak olarak oluşturduğu imaj ve uyguladığı bağımsız dış politika rotası, ülkenin uluslararası toplumdaki konumunu daha da güçlendirmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Geliştirme Ajansı tarafından sunulan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kamuoyu üzerindeki faaliyetleri başlıklı sosyolojik araştırmanın sonuçları bu politikanın ülke içinde nasıl karşılandığını açıkça ortaya koymaktadır. Anket sonuçları Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in faaliyetlerine halkın yüksek düzeyde güven duyduğunu gösteriyor ve devlet başkanının hayata geçirdiği siyasi, ekonomik ve sosyal reformların geniş halk desteği kazandığını doğruluyor. Anket sonuçları oluşan yüksek güven düzeyinin Azerbaycan'ın son yıllardaki önemli tarihi, siyasi, sosyal ve ekonomik başarılarıyla yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Milletvekili Rizvan Nibiyev konuyla ilgili olarak bu açıklamayı yaptı.
1: Sorguda iştirak edilen respondentlerin Azerbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevə

0: Bakü ve Brüksel yeni ekonomik gündemi şekillendiriyor. Batı ve Doğu'nun kavşağında yer alan Azerbaycan son yıllarda sadece bir enerji ihracatçısı olarak değil, aynı zamanda güvenilir bir ekonomik ve jeopolitik ortak olarak da konumunu daha da güçlendirmiştir. Özellikle Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya girmesi, Bakü ve Brüksel arasındaki ekonomik işbirliğinin daha geniş ve stratejik bir nitelik kazanması için koşullar yaratmaktadır. Bu süreç yalnızca enerji sektörüyle sınırlı kalmayıp ulaşım, yeşil enerji, dijital dönüşüm, yatırımlar ve endüstriyel bir işbirliğini kapsayan yeni bir ekonomik gündemin ortaya çıkışına da işaret etmektedir. Avrupa Birliği Azerbaycan'ın en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor. Dış ticaret cirosunun önemli bir kısmı Avrupa Birliği üye devletlerinin payına düşmektedir. Aynı zamanda Azerbaycan, Güney Kafkasya bölgesinde Avrupa Birliği'nin ana ekonomik ortağı olarak kabul ediliyor. Karşılıklı ekonomik çıkarlar son yıllarda daha da genişlemiş ve stratejik bir nitelik kazanmıştır. Azerbaycan'ın Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan stratejik bir merkez olduğunu belirten milletvekili Aydın Hüseynov şunları söyledi.
1: Ukrayna-Rusya muharebesinden sonra artık Rusya Avrupa'ya demeli gaz ihracını demek olar ki siyasi bir vasıtaya çevrildi. Buna göre de Avrupa diğer alternatif menbeler aktarışında oldu. Burada ise Azerbaycan uzun iller Avrupa'ya neft ihraç etmekle itibarlı bir taraftaş kimi özünü tesislemişti. Ve bu sebepten de Avrupa Azerbaycan'la emektaşlığa daha çok üstünlük verdi. Ve 2022. ilden sonra Azerbaycan'ın Avrupa'ya gaz ihracı 65% arttı. Ve şimdi Avrupa İttifakı'nın 10 ülkesine Azerbaycan mavi yanacak ihraç eder.
0: Enerji güvenliği bu işbirliğinin temel direklerinden biri olmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın Avrupa'ya doğal gaz ihracatını artırması, Güney Gaz Koridoru'nun başarılı bir şekilde işletilmesi ve yeni enerji rotalarının geliştirilmesi Avrupa için güvenilir alternatif kaynakların oluşmasına önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca taraflar yeşil enerji alanındaki işbirliğini öncelikli bir konu olarak belirlemişlerdir.
1: Azerbaycan'la Avrupa arasında, Avrupa İttifakı arasındaki bu ticaret alakaları tekçe mavi yanacak üzerinde fokuslaşmayıp bu gittikçe daha da genişlenir. Esas ise alternatif demeli enerji, yeşil enerjiyle bu husule seccelenir.
0: Tüm bunlar Bakü ile Brüksel arasındaki ilişkilerin klasik bir enerji ortaklığının çerçevesini çoktan geride bıraktığını gösteriyor. Taraflar karşılıklı güvene, ekonomik sürdürülebilirliğe ve uzun vadeli strateji

açık çıkarlara dayalı yeni bir işbirliği modelini oluşturuyorlar. Bu model hem Azerbaycan'ın ekonomik kalkınmasına hem de Avrupa'nın enerji ve ekonomik güvenliğine hizmet eden karşılıklı yarar sağlayan bir ortaklığın örneğidir. Mevcut dinamikler Bakü ve Brüksel arasında şekillenmekte olan yeni ekonomik gündemin önümüzdeki yıllarda bölgesel entegrasyonun, yatırım işbirliğinin ve sürdürülebilir kalkınmanın ana itici güçlerinden biri olacağını göstermektedir. Azerbaycan'ın güvenilir bir ortak olarak sergilediği ilkeli duruş ve Avrupa Birliği'nin ülkemize olan artan ilgisi bu stratejik işbirliğinin perspektiflerinin oldukça geniş olduğunu teyit etmektedir. We'll be right back.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

0: Azerbaycan'ın lojistik kapasitesi artıyor. Baykut-Tiflis-Kars yeni bir aşamada. Gürcistan'ın Halkalaki Demiryolu ve Lojistik Merkezi'nde modernizasyon çalışmalarının ardından Baykut-Tiflis-Kars Demiryolu hattının resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'den üst düzey yetkilileriyle demiryolu ve liman idarelerinin başkanları katıldı. Baykut-Tiflis-Kars hattının Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye tarafından ortaklaşa hayata geçirilen stratejik bir ulaşım projesi olduğunu belirtmek gerekir. Son yıllarda hattın Gürcistan bölümünde büyük ölçekli modernizasyon çalışmaları yürütüldü. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bu güzergahın yıllık yük taşıma kapasitesi 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarılmıştı. Azerbaycan Demir Yolları Şirketi Başkanı Ruhşan Rüstemov konuyla ilgili olarak şunları söyledi.
1: Öten 4 yıl arzında 61 kilometre demir yolu, 41 kilometre avtomobil yolu, 340 kilometre fiber optik kabel çekilmiştir bu ay çerçevesinde. Bundan alave 13 stansiya, 8 elektrik yarım stansiyası ve təxminən 200'e yakın binada alave işler görülmüştür. Ve bütün bu işlerin nəticəsi olarak yolun bırakılış gücü 1 milyon tondan 5 milyon tona artırılmıştır.
0: Genel olarak Azerbaycan'ın son yıllarda hayata geçirdiği ulaştırma ve lojistik projeleri ülkemizin uluslararası transit merkezine dönüştürme yolunda önemli sonuçlar vermektedir. Bu bağlamda Baykut-Tiflis-Kars demiryolu hattının modernizasyon sonrası yeniden hizmete açılması bölge için stratejik öneme sahip olaylardan biri olarak değerlendirilmektedir. Uzmanlara göre hattın tam olarak işletime açılması orta koridorun kapasitesini genişletecek, Çin ve Orta Asya'dan Avrupa'ya kargo taşıma açılığı hacmini artıracak ve bölgenin transit potansiyelini daha da güçlendirecektir. Baykut-Tiflis-Kars demiryolunun modernizasyonunun ardından tam kapasiteli yeniden faaliyete geçmesi sadece bir ulaşım olayı değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın jeopolitik ağırlığını artıran önemli bir stratejik dönüm noktasıdır. Küresel lojistik rotalarının yeniden şekillendiği ve Avrupa ile Asya arasında alternatif ticaret yollarına olan talebin arttığı bir dönemde Baykut-Tiflis-Kars hattının tam potansiyeliyle işletilmesi Azerbaycan'ın Orta Koridor'daki konumunu önemli ölçüde güçlendirecektir.

Bakı-Tikris-Kars hattı, Azerbaycan'ın doğu ve batı arasında önemli bir geçiş merkezi olma rolünü daha da güçlendiriyor. Son yıllarda Çin, Avrupa ticaretinde orta koridor olan ilginin artmasıyla birlikte, Bakü artık sadece bir enerji ihracatçısı değil, aynı zamanda stratejik bir lojistik merkezi statüsü de kazanıyor. Demir yolunun kapasitesinin artırılması, daha hızlı ve daha büyük bir yük taşımacılığına olanak sağlayacak ve bu da Azerbaycan'ın transit gelirlerini artıracaktır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

bu gemi bizim. Onun her sevinci, her gemi bizim. Duygusu, vurgusu vatan adlanır. Bir yerde döyünen bu kalbimizin. Bir yerde döyünen bu kalbimizin.

kayızdı, yarpak dökülür. Uçur kerpicin tekülür. Fikirden belin bükülür. Sınır bu karım, ağlama.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve tebliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler, onları bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

Çektiğim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar, bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koyu hamı bilsin ki susalıyam ben. Tarda dillendireyim rastı mahuru, zümzüme eyleyim seygahı suru. Yada düşsün bülbül Reşid Han hemen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben.

can yanan çırağın daim yansın. Kölgeli uca ağacın kesilmesin. Coşkun akan güzel suyun kurumasın.

İgram yaba kazvay bur. İç avan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunuk dih yaba kazvay. Çigunuk heftedin isleyin ve erbey qara. Seahattin çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsın.

Prezident İlham Aliyev'in lider ve lizva strateji Allah Poniz destek mini havada var. Azerbaycan Respublikası'nın Prezident İlham Aliyev'a ile tuzay siyasetti Azerbaycan din veri halkın çıka mehkem kuniz ülkenin regional ve global prosesle rol kaç kuniz bir hergen var. Azerbaycan din halk arin teşkilatıra aktif iştirak kuniz enerji din hatasuz veri transport komunikasiya din proyektri kasu enerji din inisiyatif ayrı ve global manava tedbiriz iye sıvalını devlet din çekiden ham ülke din kani ham nevi halkın arada siyasi nüfuz buçlukunuz kolay val yaratmışını var. İyi siyaset ülke din kani he abulunu da lahayta Azerbaycan Respublikanın medya birlik tuhunin agentluğu de birlik akuday Azerbaycan Respublikanın prezidentin alakun halkın vileyi oralay sosyoloji çözünün neticeleri lay akadı kazık oza. Çözünün neticeleri kalırsa ki ehrimciyi sarı Azerbaycan değerli onu ay vacip tarihtin siyasi, sosyal ve madaratın agal ondik sihte kaz kalkanı. Tema dik kalkay milletin vekili Rizvan Nebiye valahanı. Eldin ülkedincilerin bir tavval ve devletin suveren val tam tık ülkünü Karabağ ve Rakeş Taypatan Zengezur'da suveren val taminarını separatizm arada yok odini halktin arada prezident İlham Aliyev'in Allah'ın riz çalak val madni mehkem varını.

0: Enag Azerbaijan ya. Xalqarin radio. Utqan Nivad.
1: Baku Tbilisi Ceyhan'da Azerbaycan'da strateji enerjinin proyekti kiz agal undaldi kar damal marza. Azerbaycan'da naft adin strategi edin lapşehi agal undikay sattir Baku Tbilisi Ceyhan elin turubadin kamari de gila qad yisi ki Kaspi hülün Azerbaycan sektörday hasil zay naft dünyadin bazariz xatasuz va ixtibarlu da kazaga arzu. İda çi ülkedin madaratin kudrat mehkem kuna veri xaltin Vilik nüfus kaşkuna ve Avrupa'dan enerjiden hatasız ol tamin kuna vacib rol oza. Baku Tbilisi Ceyhan proyektin ideyedin after Çehi lider Heydar Aliyev ya. Adakken ve iyi naft adin strategi edin kilin reker kaysat, Azerbaycan'dan naft dünyadın bazarız akuduntir. Anzor nük ödüvüşni, utkani zikud layısız Baku Tbilisi Ceyhan proyekt batal kilin devletinin arada kontraktiz

kulçugunu var. Ve ağzın ödlayı sus, sen geçal terminalda, kamar edin bine esigna. Ve ağzın budlayı sus, eti günü el kutuna. Proyekt prezident İlham Aliyev'in rehber verildi, agal unraldık eli zakatına. Ve ağzın uadlayı sus, kamar edin sadla hayır naft yağını. Ve ağzın rugudlayı sus, maidin kanni mücudaz, naft Ceyhan terminaldi agana, iyul dinci budaz, Türkiye'den Ceyhan şehirde akayday mereket kilefine. Yargıval anzırın iri düşünü putkan iri kilometredir. Baku Tbilisi Ceyhan'di, Alayç Avuz Azerbaycan'din, Azeri Çırak Güneşli Yatakrilay Hasil Zay Naft, Şah Deniz Gandin Sat, Hakni Kazakistan ve Türkmenistan'da Yalzay Ham Naft, Dünya Din Bazar İzra Kurzu. Sakardin Kırar Eliza Kudday Kırar'ın direktör Ferhan Aliyevalahan'ı. Qeydin ki, Kardik dur vaktun dilay ağzın kanıvadla insan sadlay rübdin ehir daldı. Baku Tbilisi Ceyhan daldı. Uvad vişni utkan iç emjid milyon ton yani udni adan uvadla pay milyar barel dilay para naft. Dünya din bazarı aga arno. Qenin yokuz Baku Tbilisi Ceyhan teks Azerbaycan din va virisanla enerji din hatasuz vilin va madarat din emektaş vilin elin dayak rikay sadyas hesabzı. İn strateji proyekti ülke avaran kuniz, halkarın teriftaş binin alakayar mehkem kuniz, kulluğiz davamızı.

Aktrisa, manidar, ictimai xadim, rejissor, publisist, tercümaçı İbur Virisan Lay, Duriye Rehimova'ya. Adan Ümürden Rekla Hayta, İbur Kutkadraldi sehnede koğan ayrolar, Sudraldi Lahan Vay Maniyar, Azerbaycan Dinteli Radyo'dan Kızıl Fondu'na avay Maniyar, Hakni, Adakay Kiken Vay Koğan Makala Yarva Masaburya. Duriye Rehimova, Anzun Ödüvişni, Kanni Ködlayısan, Kannivad Martiz, Azerbaycan Respublikadın Kubarayon din Kimil Hüredi dediskana. Adan bu diye şarkıyla burun hizan kuba diz küçkenay. Yukan mektep kuba da akaldaray duruyor din vezin luvansi ayal çavalay veri biçik yalnay. Mektep akaldarına kuba din bed mektepdek el ayrışa anzın ködüvişni yaksın eridlayısuz Respublika din muzika din kollektivirin konkursta sadlaşka kunay. Adalahay kesmiş kestedi veri heyrana unay. Kuba yürüşa laylay manila hayla veri zaldi koçel karana adakkalız imanil hanay. Azırın ödüviş niyaksın zorgudlayısız Duriye Rehimova Kuba rayon din medeniyat din kolin direktör ile tayiranay. Lezgi ve Azerbaycançalar aldı lahay manir aldı halk din çekim hübbat kazanmışay Ruşaz adan konsert rikaysada iştirak avur şair Bayram Salimova lezgirin bilbil lahana torganay. İdla gövünüz Duriye Rehimova diz Dağustan din hükümetin radyoda evernay ve adalı huzay sud mani lentiniz küçarnay. Hac avalay kanini kaldı Duriye din mani ya radyoda guza. İyi Allah onlar avay Ruşa peşekarin fikir biçik yalnay. Adas Azerbaycan din hükümetin radyoda kolakon teklif nay. Bu badin kanini adan muradrik etunay. Vichil huzay Azerbaycan ve lezgi mani iraldi. Seyli kayruş, anzırın ködüvişni putkadlayısız, Kubadin hukumatin dram teatrda kolak halak oznay. İna adasat sadalay maraklı rolar tamamarnay. İna kolak tayla, anvichin ömürdin yoldaş Nasir Akgalaz tanışkanay. Görünlay Nasir Derbent da Azerbaycan halk teatrdin rejissor kanay. Ada Dağustan'din halkdin artist dorkaşunay. Sehne de Duriyan Nasir partner artır ve Abur'u hemşe elin rolar tamamarnay. Ancak Kubadin teatrda Abur Emil kolaknay. Bu çizli hayta, yaksın su disarın ekhira in teatr kevirnay. Abur kolak hava çizamu onaçır. Abur'z Bakuday ve Kirobaday teatr rezivirnay. Abur'z Mahaşkala dinni teklif atanay. Aç avuz kompozitor Asif Mehmana radyoda kolaksay. Asif radyoda lezgi muzikadın redaksiyada direktördür. Duriyani Nasir Kubada teatr ev kaydılay koluk Mahaşkala disvenay. Mahaşkala da Abur Filarmoniyada kolak izi geçnay. Abur Galasanal Azerbaycan day ve şumud saç artist maatfinay. Abur Çipinik ildi ansambul tükürnay ve rayon rani konsert harganay. Azırın ködüşni putkani pudlayısız Duriye Rehimova lezgi muzikadın dram teatrda kolak hal akvasna. Adan Ömürdin lap kısan isar lezgi teatrdın sehnede fena. Duriye de lezgi teatrda yaksın sudlay viniz rolar tamam. Peri Hanım, Sayad, Sarbike, Fasine, Adan Rik Elay, Defi Dayrolar Kaya. Kirak İbrahim Hüseyinovan mühübbatti kay rivayet de Dişehel din ilin rol duriyedi tamamarnay. Cefer Cabarlı din Aydın piyasada Gültekin, Kıyas Mecidovan Nihürük Tahiran, Aşuk Said da Dilber, Hakni Karol Lir da Regan Kugaydi elbette Duriye Rehimova'ya. Sehne de ile tuhayrolarız. Lahay Maniriz ve Cemiyet Davur Teşkilat din Kolakriz Kiligna Anzırın Ködüvişni Putkani Vadlayısız, Duriye Rehimova Dağustan din layıklı artist dorsiz, Anzırın Ködüvişni Putkani Seyredlayısız, Dağustan din halk din artist dorsiz layık akuna. Ömürden ehir daldı Duriye Rehimova didir bent Azerbaycan din halk din teatrda kolakna. Adan Gül Nasir Azni, Adaz Lezgi ve Azerbaycançalar kısandı çiday. Ha bile abur e teatrda çipelay alaqtay vizat arunay. Teatrdin sehnede Farhad ve Şirin, Ştrenay Skuer, Sevil, Amta Huray, İmkuray kitin, Fizuli din, Vadviş, Çehi Nizami kitin, Çehi Esarar, Duriye Rehimova di kuruluş gayi buri. Duriye din rek adan Gıçiruşa, Yakuta da omarz. Ada Azerbaycan din Haru Senettin Hukumat din Üniversitet Akaldarına ve Alay Vaktun da derbiyette Azerbaycan din teatrdin sehnede yaksur aldı rolar tamamarını.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3w.asteve.az sitesinin Radyo INT sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımız aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğine ve stratejik faaliyetlerine kamuoyu desteği yüksek seviyede adlı yazı. Bakü ve Brüksel yeni bir ekonomik gündem şekillendiriyor başlıklı konuşma. Azerbaycan dünyada önemli lojistik merkez olarak konumunu güçlendiriyor konulu yazı.

0: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğine ve stratejik faaliyetlerine kamuoyu desteği yüksek seviyede. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in hayata uyguladığı politika, Azerbaycan'ın uluslararası konumunu güçlendirmeye ve ülkenin bölgesel ve küresel süreçlerdeki rolünü artırmaya önemli katkı sağlamıştır. Azerbaycan'ın uluslararası kuruluşlara aktif katılımı, enerji güvenliği, ulaştırma ve iletişim projeleri, yeşil enerji girişimleri ve küresel öneme sahip etkinliklere başarılı bir şekilde ev sahipliği yapması, devlet başkanının hem yurt içinde hem de uluslararası alanda siyasi etkisini güçlendirmesi için koşullar yaratmıştır. Özellikle Azerbaycan'ın güvenilir bir ortak olarak oluşturduğu imaj ve uyguladığı bağımsız dış politika rotası, ülkenin uluslararası toplumdaki konumunu daha da güçlendirmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Geliştirme Ajansı tarafından sunulan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kamuoyu üzerindeki faaliyetleri başlıklı sosyolojik araştırmanın sonuçları bu politikanın ülke içinde nasıl karşılandığını açıkça ortaya koymaktadır. Anket sonuçları Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in faaliyetlerine halkın yüksek düzeyde güven duyduğunu gösteriyor ve devlet başkanının hayata geçirdiği siyasi, ekonomik ve sosyal reformların geniş halk desteği kazandığını doğruluyor. Anket sonuçları oluşan yüksek güven düzeyinin Azerbaycan'ın son yıllardaki önemli tarihi, siyasi, sosyal ve ekonomik başarılarıyla yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Milletvekili Rizvan Nebiyev konuyla ilgili olarak bu açıklamayı yaptı.
1: Sorguda iştirak edilen respondentlerin Azerbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevə və onun fəaliyyətinə verdiyi yüksək qiyməti biz bir neçə faktorla izah edə bilərik. İlk növbədə Müzəffər Ali Başkomandan kimi Prezidentin əldə etdiyi tarixi hərbi zəfər. Nəticədə torpaqlarımızın işğalına son qoyuldu. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və milli ləyaqətini bərpa etdi. Bu, eyni zamanda 30 il tapdaq altında olan beynəlxalq hüquq prinsiplərinin bərpası idi.
0: Özellikle ülkenin toprak bütünlüğünün ve devlet egemenliğinin tam olarak yeniden tesis edilmesi, Karabağ ve Doğu Zengezur'da egemenliğin sağlanması, ayrılıkçılığın ortadan kaldırılması ve ülke genelinde anayasal düzenin kurulması, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in faaliyetlerine olan kamu güvenini daha da güçlendirmiştir. Ankete katılanların %87.7'sinin Cumhurbaşkanı'na güvendiği ve %93.6'sının onun faaliyetlerini olumlu değerlendirdiği gerçeği, toplumun devlet başkanının izlediği siyasi yolu ve elde ettiği sonuçları son derece değerli bulduğunu göstermektedir.

Bakü ve Brüksel yeni ekonomik gündemi şekillendiriyor. Batı ve Doğu'nun kavşağında yer alan Azerbaycan son yıllarda sadece bir enerji ihracatçısı olarak değil, aynı zamanda güvenilir bir ekonomik ve jeopolitik ortak olarak da konumunu daha da güçlendirmiştir. Özellikle Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya girmesi, Bakü ve Brüksel arasındaki ekonomik işbirliğinin daha geniş ve stratejik bir nitelik kazanması için koşullar yaratmaktadır. Bu süreç yalnızca enerji sektörüyle sınırlı kalmayıp ulaşım, yeşil enerji, dijital dönüşüm, yatırımlar ve endüstriyel bir işbirliğini kapsayan yeni bir ekonomik gündemin ortaya çıkışına da işaret etmektedir. Avrupa Birliği Azerbaycan'ın en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor. Dış ticaret cirosunun önemli bir kısmı Avrupa Birliği üye devletlerinin payına düşmektedir. Aynı zamanda Azerbaycan, Güney Kafkasya bölgesinde Avrupa

0: Avrupa Birliği'nin ana ekonomik ortağı olarak kabul ediliyor. Karşılıklı ekonomik çıkarlar son yıllarda daha da genişlemiş ve stratejik bir nitelik kazanmıştır. Azerbaycan'ın Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan stratejik bir merkez olduğunu belirten milletvekili Aydın Hüseynov şunları söyledi.
1: Ukrayna-Rusya muharebesinden sonra artık Rusya Avrupa'ya gaz ihracını demek olar ki siyasi bir vasıtaya çevrildi. Buna göre de Avrupa diğer alternatif menbeler aktarışında oldu. Burada ise Azerbaycan uzun iller Avrupa'ya neft ihraç etmekle itibarlı bir taraftaş kimi özünü tesislemişti. Ve bu sebepten de Avrupa Azerbaycan'la emektaşlığa daha çok üstünlük verdi. Ve 2022. ilden sonra Azerbaycan'ın Avrupa'ya gaz ihracı 65% arttı. Ve şimdi Avrupa İttifakı'nın 10 ülkesine Azerbaycan mavi yanacak ihraç eder.
0: Enerji güvenliği bu işbirliğinin temel direklerinden biri olmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın Avrupa'ya doğal gaz ihracatını artırması, Güney Gaz Koridoru'nun başarılı bir şekilde işletilmesi ve yeni enerji rotalarının geliştirilmesi Avrupa için güvenilir, alternatif kaynakların oluşmasına önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca taraflar yeşil enerji alanındaki işbirliğini öncelikli bir konu olarak belirlemişlerdir.
1: Azerbaycan'la Avrupa arasında, Avrupa İttifakı arasındaki bu ticaret alakaları tekçe mavi yanacak üzerinde fokuslaşmayıp bu gittikçe daha da genişlenir. Esas ise alternatif demeli enerji, yeşil enerjiyle bu husule seccelenir.
0: Tüm bunlar Bakü ile Brüksel arasındaki ilişkilerin klasik bir enerji ortaklığının çerçevesini çoktan geride bıraktığını gösteriyor. Taraflar karşılıklı güvene, ekonomik sürdürülebilirliğe ve uzun vadeli stratejik çıkarlara dayalı yeni bir işbirliği modelini oluşturuyorlar. Bu model hem Azerbaycan'ın ekonomik kalkınmasına hem de Avrupa'nın enerji ve ekonomik güvenliğine hizmet eden karşılıklı yarar sağlayan bir ortaklığın örneğidir. Mevcut dinamikler Bakü ve Brüksel arasında şekillenmekte olan yeni ekonomik gündemin önümüzdeki yıllarda bölgesel entegrasyonun, yatırım işbirliğinin ve sürdürülebilir kalkınmanın ana itici güçlerinden biri olacağını göstermektedir. Azerbaycan'ın güvenilir bir ortak olarak sergilediği ilkeli duruş ve Avrupa Birliği'nin ülkemize olan artan ilgisi bu stratejik işbirliğinin perspektiflerinin oldukça geniş olduğunu teyit etmektedir.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı

Azerbaycan'ın lojistik kapasitesi artıyor. Baku-Tiflis-Kars yeni bir aşamada. Gürcistan'ın Halkalaki Demiryolu ve Lojistik Merkezi'nde modernizasyon çalışmalarının ardından Baku-Tiflis-Kars Demiryolu hattının resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'den üst düzey yetkilileriyle demiryolu ve liman idarelerinin başkanları katıldı. Baku-Tiflis-Kars hattının Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye tarafından ortaklaşa hayata geçirilen stratejik bir ulaşım projesi

0: sıkıntı olduğunu belirtmek gerekir. Son yıllarda hattın Gürcistan bölümünde büyük ölçekli modernizasyon çalışmaları yürütüldü. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bu güzergahın yıllık yük taşıma kapasitesi 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarılmıştı. Azerbaycan Demir Yolları Şirketi Başkanı Ruhşan Rüstemov konuyla ilgili olarak şunları söyledi.
1: Öten 4 yıl ərzində 61 kilometre demir yolu, 41 kilometre avtomobil yolu, 340 kilometre fiber optik kabel çekilmişti bu ayet çerçevesinde. Bundan əlavə 13 stansiya, 8 elektrik yarım stansiyası və təxminən 200-ə yaxın binada əlavə işlər görülmüşdü. Və bütün bu işlərin nəticəsi olaraq yolun buraxılış gücü 1 milyon tondan 5 milyon tona artırılmışdı.
0: Genel olarak Azerbaycan'ın son yıllarda hayata geçirdiği ulaştırma ve lojistik projeleri ülkemizin uluslararası transit merkezine dönüştürme yolunda önemli sonuçlar vermektedir. Bu bağlamda Baku-Tiflis-Kars demiryolu hattının modernizasyon sonrası yeniden hizmete açılması bölge için stratejik öneme sahip olaylardan biri olarak değerlendirilmektedir. Uzmanlara göre hattın tam olarak işletime açılması orta koridorun kapasitesini genişletecek, Çin ve Orta Asya'dan Avrupa'ya kargo taşıma açılığı hacmini artıracak ve bölgenin transit potansiyelini daha da güçlendirecektir. Baku-Tiflis-Kars demiryolunun modernizasyonunun ardından tam kapasiteli yeniden faaliyete geçmesi sadece bir ulaşım olayı değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın jeopolitik ağırlığını artıran önemli bir stratejik dönüm noktasıdır. Küresel lojistik rotalarının yeniden şekillendiği ve Avrupa ile Asya arasında alternatif ticaret yollarına olan talebin arttığı bir dönemde Baku-Tiflis-Kars hattının tam potansiyeliyle işletilmesi Azerbaycan'ın orta koridordaki konumunu önemli ölçüde güçlendirecektir. Baku-Tiflis-Kars hattı, Azerbaycan'ın doğu ve batı arasında önemli bir geçiş merkezi olma rolünü daha da güçlendiriyor. Son yıllarda Çin, Avrupa ticaretinde orta koridor olan ilginin artmasıyla birlikte Baku artık sadece bir enerji ihracatçısı değil, aynı zamanda stratejik bir lojistik merkezi statüsünü de kazanıyor. Demir yolunun kapasitesinin artırılması daha hızlı ve daha büyük bir yük taşımacılığına olanak sağlayacak ve bu da Azerbaycan'ın transit gelirlerini artıracaktır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.